Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın gelebilir. Bu kadar yürekten çağırma beni.

olan sevinçten kapında ölebilirim. Bir gece ansızın gelebilirim. Bir gece ansızın

dudaklarında bir gece ansızın gelebilirim, bir gece ansızın gelebilirim. Belki de hayal.

sevmek, sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardığım, yakardığım bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı.

bana acil şifalar. Günaydın sevgilim, nasıldı rüyalar? Beni de gördün mü

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel sollar.
1: En güzel sollar.
0: Radyo Sahil'de.

0: radyo.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.
1: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri

0: Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

bembeyaz bir çiçek gibi. Hala güzelliğini kalbimde taşıyorum. Dalından koparılmış beyaz bir

0: Saygılar, şimdi radyo sahilde.
1: Merhaba anne. Yine ben geldim. Merak etme. Okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali, okula gitmezsem annem çok kızar, merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu. Ben biliyorum artık anne, sağım neresi, solum neresi, ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor, şuram işte demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanıma anne. Bak şimdi söylüyorum, şuram işte, sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne, her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü, elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü, hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım, hiç de utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm, dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne.

dizim acımıyordu ama sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. Bari okula sen götür dedim. Kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim. Ağladım. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep, annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Uf babam, her gün domates peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. Biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını, çiçeklerini, kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olur toprağına el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için ağlıyorum anne. Bak kavanoz yanımda. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüyor, kokluyorum. Kimseye söyleme ama anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Aa unutmadan. Öğretmen yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne? Kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi, nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel, beni öp. Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyarıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanım çok acıyor anne. Seni çok özledim. Çok anne.

0: sen de, hakkını verme sen de, ben senin...
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde, tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.
1: Arabam! Arabam!

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 00. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin

0: değil. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Velada. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35. Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklamlar bitti.

değişir. Zamansız şarkılar döner evine. Alaca karanlık bastı mı dellenir. Kalpse kalp.

bilirsin acı umut etmeye zorlar. Yokuş yukarı koşanlar iyi bilir. Benimle sar acıyan yerlerini ve sen bir türlü

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Hadi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
1: Euro Repar, Euro Repar.
0: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
4: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerimizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres: Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
5: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı sonunda.
6: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
3: Reklamlar bitti.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: Sarı seyirciler, vay!
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

Akdeniz'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

eksik. Bende olan seni gelip böyle çalan bize düşman bu dünya.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Reklam.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
0: Reklamlar bitti. Radyosahil.com.tr. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi. Tam 95'te. Radyo.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600 29 0.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmeti.

0: Radyo Sahil tam 95'te.
1: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın efendim. Merhabalar, nasılsınız? Umarım güzel bir başlangıç yapmışsınızdır. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz. Biliyorsunuz her perşembe ilk yarım saatlik dilimimiz bir şarkıcımıza ait olacak. Oluyor. Bu hafta da Melek Mosso şarkıları dinleyeceğiz ilk yarım saatimizde. Ve ilk saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Selamlarımızı da yollayıp programımıza hızlı bir şekilde başlayalım. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, memurlarımız, belediye çalışanlarımız, taksi şoförlerimiz, şehir içi hat minibüs şoförlerimiz. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde bizlere eşlik eden dinleyicilerimize de kocaman kocaman kocaman saygılarımı, sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. O zaman özlemle rengarenkte boş günümüz, yani kafa nereye biz oraya konseptine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Efendim, Melek Mosso şarkılarıyla devam ediyoruz. Umrumda değil diyecek. Canan Erçetin'in seslendirdiği şarkıyı bir de ondan dinleyelim. Programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Yarım saat sonrasında, daha doğrusu 10.30 reklamlarından sonrası normal yayın akışımıza geçerken karşımıza denk gelen haberlerden olaylar

Efendim programımız Blue Diamond hala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 indirim devam etmekte. Ayrıca 1800 lira değerinde olan Blue Diamond kadın, erkek ya da unisex parfümü pırlanta alışverişi yapan herkese 1000 TL'den veriliyor. Blue Diamond hala nerede peki? Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No3 Taksim A'da 0232-616-5555 iletişim numarası. Sosyal medya hesapları Blue Diamond hala, takip etmenizi şiddetle tavsiye ederim.

0: tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
4: tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerimizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres: Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
1: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş Ebru Güzellik Salonu'nda. Kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi, 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
5: Reklamlar bitti.
6: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
7: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
8: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
9: Rengarenk.
7: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Blue Diamond Ala'da tüm pırlantalarda %50 net indirim bulunuyor. Ayrıca 1800 liralık Blue Diamond parfümü 1000 liraya düşmüş oluyor. Ve sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına, öğretmenlere indirimleri var. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi, Noğuş Taksim Ağda 0232 616 5555 iletişim numarası. Sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala.

aşk yaşanı. Efendim Ozan Orhan Saman Alevi Bukat Hanım'a armağan. Vallahi her gün bıkmadan usanmadan sabahları erkenden kalkıp dinliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bu şarkı o zaman size armağan olsun ama.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
5: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.

0: 0-200-29-00.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo. Radyo Sahil tam 95'te.
3: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
4: Rengarenk.
2: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
5: Efendim ikinci saatimizi Reva Vela Restoran sponsorluğunda açıyorum. Radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar varsa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Enis Arıkan lafı mı olur diyecek, bence çok güzel, çok sempatik seslendirmiş. Klibi de tam ona yakışır şekilde, hem komik hem esprili. O zaman sıradaki şarkımız tüm Radyo Sahil dinleyenlerine ve tüm Reva Vela Restoran çalışanlarına armağan.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

Efendim şimdi kadim bir inanca göre bir erkek bir kadının kalbine her kırdığında erkeğin saç dökülme hızı giderek artıyormuş. Şimdi ne diyeceğim? Ay beylere yine yükleniyormuş gibi olacağım ama amacım yüklenmek değil. Yanlış anlamayın. Şöyle. Hani erkeklerin bu saç problemi oluyor. Mesela kadınlarda daha nadir. %1'lik, %2'lik bir dilim iken erkeklerde bu %50, %60'a kadar çıkabiliyor. O sebepten ötürü hani buna yormuşlar. Kadının ahını almayın beyler demeye getiriyorlar kısaca. Şöyle bir şey söz konusu. Nasıl desem? Hani kalbini kırarsan işin gücün rast gitmez derler ya, onun gibi aslında tabii ki beylerin saçlarının dökülmesinin bununla alakası olduğunu düşünmüyorum. Tamamen hormonal bir olay bu. O sebepten ötürü beyler kırmayın eşlerinizin, kadınların kalbini, olur mu? Bak saçlar gidiyormuş benden söylemesi.

0: Reklam.
1: Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar.
4: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın: 0534 859 17 35. Adres: Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
5: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
6: Reklamlar bitti.
7: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
8: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
9: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
10: Rengarenk.
11: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

Efendim programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri muhteşem bir manzara ile birleşiyor ve Hasan Usta'nın ellerinden çıkan maharetli, o ellerden çıkan birbirinden güzel lezzetli yiyecekleri ayrıca görsel şölen şeklinde tabii ki gidip afiyetle ailenizle ya da yakınlarınızla, sevdiklerinizle tüketebilirsiniz. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri No 619'da 0532-741-5435 iletişim numarası, Reva Vela Restoran sosyal medya hesapları. Bugün çok fazla konuşasım gelemiyor çünkü haberlerde baktığımız zaman ardı ardına kötü olayların olması İnsanın moral ve motivasyonu düşürüyor. Her ne kadar buradan aksatmamaya çalışıyor isem de bu olmadığı anlamına gelmiyor. Devamlı sosyal medyaya girdiğimde sizlere burada bir şeyler okumak adına ne zaman baksam bu okullarda yaşanan artık terör mü denir ne denir bilemiyorum. Çünkü bu normal bir durum değil. O çocukları o şekilde haberini gördüğümde bir de sabah görmüşsünüzdür. İstanbul'da bir bina çökmüş sabaha karşı. Yani bu tarz haberler görünce burada çok da açıkçası böyle hop bir de yapasım gelmedi. O yüzden biraz daha geri planda kalmayı tercih ettim. Yoksa buralardayım. Yanlış anlaşılma olmasın, bilginiz olsun. Programımız dediğim gibi Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor.

kasıyorum, seni terk ediyorum.

dönemem, dönemem sana. Ah, gücüm yok bir sevda uğruna, çok çektim.

0: İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahve koydum, bırak öyle kalsın. Sana son bir sözüm var, Allah'ından ve Allah'ından bulasın.
1: Körfez'in tüm güçlü sesi, Radyo Sahil.

0: Sabahtr.
1: Dün bitti, bugün hayırlı olsun.
2: Efendim, bugünlük ben ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Reva Vela restoran sponsorluğunda kapatıyorum programımı. Kozbeyliköyü, Kozbeyliköy evleri. No 619'da 0532 741 5435 sosyal medya hesapları Reva Vela restoran efendim. O zaman bugünlük benden bu

0: gözlemle rengarenk sona erdi.
1: Bazen her şey sararıp solar, biz hep rengarenk.
2: Reklam. Reklam.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
6: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
7: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619, rezervasyon 0532 741 54 35.
2: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfimce Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfimce Tatlı Evi. Adres Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram Keyfimce Tatlı Ali Ağa. Keyfimce Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi, 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
4: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
5: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Sahil. Reklam. Reklam. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
0: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
5: Reklamlar bitti.
6: Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Profesin en güçlü sesi. Radyo.
5: Radyo Sahil, tam 95'te.
6: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.
7: Her tarafım

çek fişi. Yeah, bir aracın içinde 5 kişi. Gözlükler Prada ve şapkalar Gucci. Çete mete değiliz, bunun hepsi ekip işi. Artık ilk kez görünce diyor bak Batuflex marka. Fotoğraf ve fanlar belli.

0: Serap'la Hayata Dair.
1: Radyosinin en güçlü sesi. Radyo Sahil, tam 95'te.

Efendim, Türkiye saatleri 13.17, 95 frekansından, Radyo Sahil'den, Serap ile Hayata Dair programından, ben Serap Atmaca, sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum programı. Seyir Kafe Restoran çalışanlarına, tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar olsun. Şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz, sevgiler, saygılar, kazasız belasız bir yolculuk olsun gün boyunca efendim. Evet, saat 15'e kadar sizlerleyim. Şarkılarımı seçtim. Sizlerin de dinlemek istediği şarkılar vardır elbet. Armağan etmek istedikleriniz. Böyle biraz parmaklar çalışsın istiyorum. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'den dinleyin, dinlettirin. Gönül köprüsü de olmak isterim. Böyle duygusal şarkıyla açtık. Böyle modu da düşürdüm. Konuşma ritmimi biraz böyle son dakika geldim, çok şarkılarımı atamadım, şimdi hemen atıyorum. Hareketli şarkılarla devam edeceğiz tabii ki, slowlar da dinleriz arada bir, ama şöyle bir enerjimizi yükseltelim değil mi?

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Aliyan'ın en güzel lokasyonlarından bir tanesi Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restorant'ta siz değerli misafirlerini bekliyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliyan'da. İletişim 0554-907-1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliya. Şöyle bir yemyeşil bak diyelim mi? Sıla'yla devam edelim sevgili dostlar.

0: Son. İki. Dört.
1: Efendim, Demet Akalın, Türkan Şoray'a yazılmış bir şarkı. Demet Akalın yorumuyla geliyor. Ah o Türkan, yok mu o Türkan?

Efendim, özel günleriniz için, toplantılarınız, doğum günleriniz, nişanlarınız, sözleriniz için şimdiden Alihan'ın en güzel lokasyonunda Doğa Parkı'nın içinde önünüzde deniz manzarası, arkanızda doğa manzarası, seyir kafe restoranda yerinizi ayırtmayı unutmayın. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Seyir kafe restoran Aliağa Instagram adresleri.

0: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida cıvata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
1: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Reklamlar bitti.
4: Efendim, saatler 13.36, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programı devam ediyor. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda İrem Derici radyolarınızın konuğu, aşkımız olay olacak sizlerle.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitleri, ızgara çeşitleri, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, şahane sabah kahvaltıları. Yanında salatası, üstüne de çok güzel tatlılar gerçekten. Sıcak soğuk içecekler. Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restorant'ta siz değerli misafirlerini bekliyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279.

Bir istek şarkısıyla devam edelim. Manisa'ya sevgili Buket Hanımcığıma sevgiler gönderiyorum. Geceler ve mutluluk. Efendim sizin için geliyor Gökhan Tepe şarkısı.

Efendim şimdi kayınvalide gelin çatışmaları vallahi yıllardır süre gelen bir şey değil mi? Hani böyle tatlı atışmalar güzel tamam hoş ama iş böyle hakaret boyutuna geliyorsa hani orada bir iki tarafın da şöyle bir durup silkelenmesi lazım diye düşünüyorum. Tabii ki bu arada arada kalan koca ne yapıyor? Hani taraf mı tutuyor, sessiz mi kalıyor? Bu da çok önemli bakın. Eğer sessiz kalıyorsanız ya da taraf da tutmayın zaten. Orta yolu bulmaya çalışın. Taraf tutmak da iyi bir şey değil. Her iki tarafı da böyle idare etmeye çalışmak lazım. Birbirine düşmesinler daha fazla diye. Şimdi bir de yargı kısmı var bu işin. Kayınvalidenin geline hakaret etmesine sessiz kalan koca... Efendim kusurlu bulunmuş. Hani bak sessiz kalmak da artık böyle iş, mantıklı bir iş değil. Ona göre yani %100 kusurlu bulunuyorsunuz sevgili beyler. O yüzden hani böyle tatlı tatlı iki tarafı da nasıl idare edebilirim? Nasıl köprü olabilirim? Hani erkek çocukların da işi çok zor bu arada. Gerçekten iki tarafın arasında kalması. Keşke böyle şeyler yaşanmasa ama maalesef ki yaşanıyor. İşte o köprüyü güzel kurmak lazım.

Efendim, Ali Ağamız'dan bir haberle devam edelim. Ali Ağa Engelliler Rehabilitasyon Derneği öğrencilerinin Özel Kalplerden Özel Eserler isimli el sanatları ve resim sergisi Ali Ağa Engelliler Derneği kafeteryasında 8-9 Ekim tarihi arasında saat 09-17.00 saatleri arasında halkımıza açıktır. Gidip ziyaret edebilirsiniz. O güzel yaptıkları el emeklerini görebilirsiniz, satın alabilirsiniz, onlara katkıda bulunabilirsiniz. 8-9 Ekim saat 09-17 arası sergi açık olacak efendim.

Efendim, şimdi böyle sevdiklerimizle, ailemizle arada bir sosyalleşmek isteriz, güzel vakit geçirmek isteriz. Böyle hani gittiğimiz yerde de güzel ağırlanmak, güler yüzle ağırlanmak isteriz. Çok önemli çünkü. İşte Aliağa'da, Aliağa'nın en güzel lokasyonlarından bir tanesi Doğa Parkı'nın içinde Seyir Kafe Restoran efendim. Şahane bir manzarası var. Öncelikle bunun altını çizmek isterim. Böyle önünüzde deniz manzarası, arkanızda doğa manzarası. Hani o şu güzel günlerinde havanın da tadını çıkartın istiyorum. Seyir Kafe Restoran Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa dedikten sonra bir istek şarkısıyla reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra ikinci bölümde sizlerle olacağım sevgili dostlar. Ekvator'a, sevgili Isitro'ya her zaman olduğu gibi beni yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum. Ve şarkı onun için geliyor. Sevgiler gönderiyorum.

0: şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Reklamlar bitti.
4: Efendim, Türkiye saatleri 14.02, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programındasınız. Kıvır kıvır bir şarkıyla döndüm. Sevgili Kazım Koyuncu'yu da saygıyla, sevgiyle bir analım. Mekanı cennet olsun inşallah. Ondan şöyle bir Koçer'i dinleyeceğiz. Sonra mı? Yine çok güzel şarkılar gelecek. Hayata dair konuşacağız az sonra.

Efendim, şimdi çok güzel bir cümleyle devam edeceğim. Bakın, diyor ki bazı insanlar seninle sadece boş zamanlarında konuşurlar. Bazı insanlar ise seninle konuşmak için zaman ayırırlar. Arada ne kadar büyük fark var, değil mi? O işte boş zamanlarında size böyle konuşmak için gelen, size vakit ayıran insanlara çok fazla güvenmeyin. Ama nerede ki gerçekten sizinle konuşmak için size zaman ayıran insan varsa da valla sımsıkı sarılın. Çünkü öyle insanları bulmak artık o kadar çok zorlaştı ki. Yani bu işler de bence karşılıklı, yani tek taraflı olunca zaten bir

0: İş yok.
1: Efendim şimdi elimden geldiği kadarıyla olumlu düşünmeye çalışıyorum. Olumlu düşünen insanların yanında olmaya çalışıyorum. Çünkü bunun hani benim ruhuma iyi geldiğini görüyorum ve öyle de hissediyorum. Bakın bilim de kanıtlamış. Şimdi kendi kendine çok kötüyüm, şanssızım, iyi değilim demenin vücudu hasta ettiği bilim insanları tarafından kanıtlanmış. Kötü düşünürseniz cidden kötü oluyor. İyi düşünürseniz hayat kaliteniz de artıyor diyor. Ve hani mesela bunu şöyle düşünebiliriz. Ben böyle çok çocukları büyütürken çok pirpiriktim. İşte bahçeye çıktığımızda işte sürekli çocuğun peşinden koşuyorum. Aman anneciğim düşeceksin dikkat et ve biz o akşam mutlaka bir hastanede kafa göz diz yarılmış geçiriyoruz. Vallahi öyle. Ama bakıyorum diğer anneler işte evden dışarı çıkmamış, çocuğu sokağa salmış, umru değil düşmüş mü kalkmış mı, çocuk düşüyor kalkıyor üstünü silkeleyip eve giriyor. Ha dedim ki de yani ben mi o enerjiyi gönderiyorum çocuğa acaba? Hani bunu da kendi kendime ve kanıtlamış oldum. O yüzden kendimde de çok olumsuz düşünceler yapmamaya özen gösteriyorum. Gerçekten ne düşünürsek, nasıl düşünürsek öyle yaşıyoruz.

Efendim, Alia Engelliler Rehabilitasyon Derneği öğrencilerinin Özel Kalplerden Özel Eserler isimli el sanatları ve resim sergisi Alia Engelliler Derneği kafeteryasında 8-9 Ekim tarihleri arasında saat 09-17 saatleri arasında halkımıza açık olacaktır. Bu güzel günlerinde öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi yalnız bırakmayalım.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Serap'la Hayata Dair.

Efendim şimdi Afyonkarahisar'da bir eve yapılan baskında nesli tükenmekte olan Refsu makak cinsi maymun yakalanmış. Maymun doğa koruma ve milli parklar ekiplerince koruma altına alınmış. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz ama olması gereken de bu. Aslında hayvanlar doğal ortamlarında yaşamalılar. Evet çok tatlılar, çok şirinler ama hani onun bence o maymunun yeri bir ev değil, doğal yaşam alanı, doğrusu da bu.

0: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfimce Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfimce Tatlı Evi. Adres Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram Keyfimce Tatlı Ali Ağa. Keyfimce Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerimizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
2: Reklamlar bitti.
3: Efendim 14.30 reklam kuşağının ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son yarım saatin içine girmiş bulunmaktayız. Radyolarınızın konuğu Funda Arar, Hazine sizlerle.

0: Radyo Sahil tam 95'te.
1: Efendim şimdi gerçekten çok güzel bak. Finlandiya'da bir süpermarkette tanışmak isteyen bekarlar için pembe sepet uygulaması başlatılmış. Şimdi bu da ne demeyin. Şöyle pembe sepeti tercih eden müşteriler bekar olduklarını ve yeni biriyle tanışmaya açık olduklarını sessizce ifade ediyormuş o pembe sepet. Böylece market alışverişi insanların doğal ve baskısız bir ortamda sohbet başlatabileceği sosyal bir deneyime dönüşüyormuş. Vallahi çok güzel ya, markete giriyorsunuz, eğer biriyle tanışmak istiyorsanız, bekarsanız tabii ki pembe sepetinizi kapıyorsunuz, kaptığınız gibi bak sosyalleşiyorsunuz yani orada bir yani belki de eş adayınızı bulacaksınız, ne malum. Ay, güzel bir uygulama ya, siz de böyle ne düşünüyorsunuz, Türkiye'de de bu uygulama olabilir mi, neden olmasın? Hani şu en azından evden sipariş verme olayı gençler arasında biter belki de. Artık her şeyi telefonla eve söyledikleri için bak, markette pembe sepeti kapıyorsun. Belki de evleneceğin eş

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

Efendim şimdi bir burun düşünün, ne kadar uzun olabilir ki bir MR cihazının kapısından sizi döndürebilir. Şimdi uzun burnu sahip olan adam yaşadığı bir sağlık kontrolü sırasında beklenmedik bir engelle karşılaşmış. MR cihazına girmeye çalışan adam burnunun uzun olması nedeniyle cihazın içine girememiş. Bu anlara ait görüntüler de sosyal medyada tabii ki viral olmuş. Ne kötü bir şey. Hani tam böyle kaydırıyorlar sizi, MR cihazının içine giriyorsunuz ama burnunuz girmiyor. Eyvallah. Hani gerçekten görüntüsü bile komik.

Efendim, programın veda şarkısı geldi. Yine zaman su gibi akıp geçti ve biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün de beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına şöyle alkışlarımı göndermek istiyorum. Allah nasip ederse yarın 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Her daim radyo sahilde kalın ama yarın yine beni yalnız bırakmayın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi. Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
5: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
0: Reklamlar bitti.
6: Profesinin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesinin en güçlü sesi Radyo,
0: Radyo Sahil. Tam 95'te
6: Körfez'in en güçlü sesi.

benden. Şimdi peşimdesin, söyle neden değiştin böyle birden. Kaçar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

0: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida cıvata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
0: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Hanımlar beyler, bugün de namutunay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Soner Arıca'yla yaptık. Dönsem bile radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Beyza Durmaz'a devam ediyoruz. İlahi Adalet, hoş geldiniz.

0: Gülşen itaat yok radyonuzdaydı.
1: El ayak çekilince, gel anlarsın görünce, sen mi bana ben mi sana?
0: Efendim bakınız, yapay zeka yapay zeka, artık her gün yeni bir gelişme çıkıyor karşımıza. Biz de bahsetmeden geçemiyoruz tabii ki, güncel bir konu sonuçta. Yapay zekaya karşı sıra dışı hamle denmiş efendim. Meloni'yi biliyorsunuz değil mi? İtalya Başbakanı. Ünlüdür. Dünya takdir eder, takip eder. Efendim İtalya Başbakanı Meloni kendi sesini marka yapıyor demiş. Oluyor mu öyle marka yapınca, yani kullanmayacaklar mı yapay zekada sesi? Ki bence mesela sesten ziyade görüntü. Ses tamam yani. Ki Meloni'nin daha önce bu görüntüden dolayı başına birkaç bir şey gelmişti diye hatırlıyorum. Sanki yapay zeka görüntüsüyle daha böyle, evet daha böyle müstehcen bir durum veya kendisi mi yapmıştı tam bilmiyorum. Bir şeye tepki göstermek için vardı yani böyle bir şey. Kendi paylaşımı vardı. Yapay zeka kaynaklı sahte ses ve klonlama tehditlerine karşı önlem alan İtalya Başbakanı Meloni, sesini Avrupa Birliği genelinde resmi marka olarak tescil ettirmek için harekete geçirdi. Tamam mı? Yani bunu yapsa ne olacak ki? Mesela yaptın, sesini tescil ettirdin, marka olarak tescil ettirdin. Bu bir Meloni ürünüdür gibi. Bundan sonra kullanmayacaklar mı? Çatır çatır kullanacaklar bu sesi. Zaten bak mesela ses klonlamadan korkuyorlar siyasiler. Evet doğru, başlarına olmadık şeyler gelebilir. Ki biz bu konuda daha tecrübeliyiz biliyorsunuz. Çokça dinlemişliğimiz var. Ama şimdi mesela bunu markalattırdın. Eyvallah, kabul. Peki kullanmayacaklar mı? Mesela yapay zekaya sesi attığın zaman bu sesi işte... Bu metni bu ses söylemiş gibi, konuşmuş gibi yap dediğin zaman şey mi diyor? Abi bu markalanmış ses. Abi üzgünüm, biz baktık lisanslanmış, sahibinden onay alman gerekiyor mu diyecek. Gelişen yapay zeka teknolojisiyle birlikte artan deepfake tehdidi dünya liderlerini hukuki boyutta yeni güvenlik arayışlarına itiyor. İtalya Başbakanı Meloni kimlik hırsızlığına ve izinsiz ses klonlama teknolojisine karşı önlem almak amacıyla dikkat çeken bir adım attı. İtalyan lider "Ben Giorgia Meloni'yim" dediği 4 saniyelik bir ses kaydını tescillemek üzere EOIPO'ya başvurdu. Başvurunun onaylanması halinde bu hamlenin siyaset dünyasında yapay zekaya karşı atılmış en somut hukuki adımlardan biri olması bekleniyor. Şu an inceleme aşamasında olan başvuru, indirilebilir multimedya materyalleri, siyasi organizasyonlar ve kültürel etkinlikler gibi çeşitli kategorileri kapsıyor. Meloni'nin attığı bu adım, sesinin doğal özellikleri üzerinde genel bir telif hakkı kurmaktan ziyade sesini bir marka olarak koruma altına almayı hedefliyor. Ablam sen yine al. Alma demiyoruz ama yani bu kurtarmaz ki mevzuyu. Bunlar yine en sesi kullanacaklar, sosyal medyada yayacaklar. Ondan sonra bir daha şey, sen şey mi diyeceksin yani? Bu benim sesim değil, senin sese benziyor. Benim sesi biz markalattık. Patentini aldım. Orijinali bu bak. Tescil işlemi yapay zeka sistemlerinin Meloni'nin sesini kopyalamasını otomatik olarak engellemeyecek diyor. İşte bak, ben iki saattir ben ne anlatmaya çalışıyorum burada? Arkadaş sakalımız da var. Yani... Ancak diyor, bu ses markasının izinsiz bir şekilde ticari veya yanıltıcı durumlarda kullanılmasına karşı İtalyan lidere güçlü bir hukuki itiraz hakkı tanıyacak demiş. Vallahi sen itiraz et, yine etme değil. Ama böyle sesi tescil etmeden de itiraz edebilirsin yine de, ama sen yine hani tescil ettir, yine itiraz et, fark etmez. Onlar yine çatır çatır kullanacak. Kullandıkları zaman yani sesle beraber görüntü de kullanacaklar. Oho, neler yapıyorlar. Bu başvuru, ses klonlama teknolojisinin hızla geliştiği ve herkes tarafından erişilebilir hale geldiği kritik bir dönemde geldi. Artık tanınmış kişilerin televizyon programları, mitingler ve podcastlerdeki temiz ses kayıtları, sentetik konuşmalar üreten yapay zeka sistemlerini eğitmek için fazlasıyla yeterli oluyor denmiş. Yani maalesef öyle. Hani senden mesela bak ne demişti bu başvuruda? Ben Giorgia Meloni'yim. Bak sadece bu kadar. 4 saniyelik bir ses kaydı. Bu ses kaydını al, otur, yapay zekada kitap okut. kitap seslendirir. Yani sıfır hatayla. Bak, ilk başlarda mesela şeydi. Hani yapay zeka olduğu çok çabuk belli oluyordu. Çünkü daha kötü bir seslendirme falan oluyordu yapay zekada yapılan. Ama artık bu iş değişti, bu iş gelişti. Hani ben Meloni'yim demesi yeterli. Artık ondan sonra okut kitap mı okutuyorsun, farklı bir sohbet içeriği mi hazırlıyorsun onun sesi üzerinden. Yani istediğini yapabiliyorsun. Ses yine masum klank mı? Bir fotoğraftan neler yapılabilir gerisini sen düşün artık yani. O yüzden hep söylüyoruz artık internette gördüğünüz şey mesela klasiktir, görmediğim şeye inanmam denir mesela, onu geç artık, o devir kapandı. Temas etmediğim şeye inanmam diyeceksin. Yani birisi bir şey mi söyledi, kafanda soru işaretim var, o kişi karşında olmalı ki gerçek olup olmadığını anlıyorsun. Yoksa böyle videolarmış, video incelemeler falan filan, onlar artık çözmek bile bir profesyonellik gerektiren bir durum haline geldi yani.
1: Dağ tepe toprak, aşk.

Radyonuzdaydı. Vay vay vay. Efendim bakınız. Damat kaçtı efendim. Düğün günü hem de. Hem de Türkiye'de. Düğün günü evlilikten korkuyorum deyip kaçtığı Yargıtay'dan emsal karar. Zorla evlendirin bunu. Kolluk kuvvetlerinin desteğiyle nikahlandırılmak üzere. Abi çok ayıp ama artık ya. Neymiş peki sebebi neymiş? İstanbul'da evlenmek için gün alan çiftin düğünü... ...damadın son anda evlilikten korkuyorum yapamayacağım sözleriyle iptal oldu. Kına gecesinde yaşanan altın tartışmasının ardından düğün günü evlenmekten vazgeçen erkek hakkında Yargıtay dikkat çeken karar verdi. Yargıtay'dan dikkat çeken karar çıktı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi erkeğin bu davranışının kadının kişilik haklarını ihlal ettiğine hükmederek manevi tazminat ödenmesi gerektiğine karar verdi. Ha bak orada bir şey de var. Bir gün önce kınada, yani kına gecesinde, bir gün önce demeyeyim, kına gecesinde yaşanan altın tartışmasının ardından diyor. Belki orada şey de olabilir, adam hani arkadaş ben acaba yanlış bir hamle mi yapıyorum? Hani altın tartışması, bu zaten düğünlerde altın tartışması arkadaş nefret bir şeydir yani. Eğer böyle bir tartışma içindeyseniz bence kaçın oradan. Tamam sonrasında manevi tazminat ödeyebilirsiniz ama yani sonrasını düşünün. Hani böyle bir çevreyle bir ömür aile kalacaksınız. Çevreden kastım hani eşiniz değil, hani eşinizin akrabaları vesaire falan filan. Böyle enteresan şeyler oluyor. Ya mesaj göndermişti bir kayınvalide, geline mesaj göndermişti, altınları da getiriver diye ya. Bunu gördük yani. Kahvaltıya çağırdı kızım işte günaydın, işte baban kahvaltıya bekliyor. Nedir o çocuğa da işte oğluna da haber var falan, altınları da getiriverin diye. Ya bu nasıl bir borcum borçlar var biliyorsun falan filan demiş yani. Neyse geçelim onu. Bu zor bir durum yani, hakikaten zor bir durum böyle bir şey. İstanbul'da evlenme kararı alan çift. Yapılacak düğün için hazırlıklara başladı. Düğünden bir gün önce düzenlenen kına gecesinde ise erkeğin eline de altın konulması konusunda taraflar arasında tartışma çıktı. Abi külçe altın değil o, külçe değil, külçe değil. Ne oluyor kınada mesela, nasıl bir altın takılıyor? Tam altındır, ne bileyim yarım altındır, çeyrek altındır, cumhuriyet altındır. Bundan dolayı kavga mı çıktı ya? Ertesi gün kız tarafı düğün hazırlıklarıyla uğraşırken damat evlilikten vazgeçtiğini telefonla bildirdi. Ya ben kusura bakmayın deyip, bak erkek ben evlilikten korkuyorum yapamayacağım diyerek düğüne gelmeyeceğini söyledi. Vallahi ben gelmeyeceğim, siz gidin. Yok abi ben benlik bir şey değil o. Kova burcu acaba bu? Nişanın bozulmasının ardından erkek tarafı tazminat ve hediyelerin iadesi için dava açtı. Oo, çarşı pazar karışıyor. Kadınsa karşı tarafa dava açarak maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Bakırköy 13. Aile Mahkemesi ziynet eşyalarının bir bölümünün iadesine karar verdi. Ancak tarafların manevi tazminat taleplerini reddetti. Kararın ardından dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56. Hukuk Dairesi'ne taşındı. Orada verilen kararın ardından taraflar bu kez Yargıtay'a başvurdu. Hala anlaşamadılar lan. Ne kadar altın vardı? Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi erkek tarafının temizlik itirazlarının tamamını reddetti. Kadının manevi tazminat talebini ise yeniden değerlendirdi. Yargıtay Türk Medeni Kanunu'nun 121. maddesine göre nişanın bozulması nedeniyle kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat isteyebileceğini hatırlattı. Bak öyle kafana göre nişan bozamıyorsun yani. Hani bak bu zaten çok ekstrem bir durum da, ekstrem bir durum da. Hani normalde öyle hani ben hadi bakalım sıkıldım nişan. Kararda nişanın bozulmasının taraflarda üzüntü oluşturmasının tek başına manevi tazminat için yeterli olmadığı belirtildi. Ancak olayın koşullarına göre kişilik haklarının ihlal edilmesi halinde tazminata hükmedilebileceği vurgulandı. Yani evet hani düğünden bir gün önce de ben bırakıyorum demek de bunun bak yapılan masrafı var bir. İkincisi nedir yani bütün eş dost sülale düğünü bekliyor. Bir gün kalmış
Hani onlara haber vermek bile zuldür artık o dakikada. Düşünün, kötü bir şey yani. Biz düğünü iptal ettik, o damat vazgeçti ya. Nasıl yani? He, evlilik ona göre değilmiş, korkuyormuş. Daire, erkeğin ben evlilikten korkuyorum, yapamayacağım şeklindeki söylemlerinin kadının kişilik haklarını ihlal ettiği sonucuna vardı. Nişanı haksız şekilde bozan tarafın erkek olduğunu belirten Yargıtay, kadın lehine hakkaniyete uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerektiğine karar verdi demiş. Pekala. Yani öyle paldır küldür, hadi ben boyacı küpü mü bu ya? Canım sıkıldı, evleniyorum. Canım sıkıldı ya, ben bu işten vazgeçiyorum. Bu olmayacak böyle diye. Ne güzel dünya. Ama burada tabii bu şey, altın meselesi bence orada baya baya bir ortalığı karıştırmış. Yani bak, gelin ve damada bırakılmadığı için, hani aileler bu duruma müdahale ettiği için görüyorsunuz, kurulacak olan bir yuva bile bozulabiliyor. Ha şey diyebilirsiniz, ya arkadaş o yuvadan da ne hayır gelirdi diyebilirsiniz, tamam kabul. Ama belki kimse karışmasa mesela gayet mutlu olacaklardı. İşte bu dıştan fazla müdahale olduğu zaman, hele bir de böyle maddi anlamda, bize ver o altınlar, bizim yok, bizim hayır bizim. Bu şey, kutu başında nöbet tutuyorlar ya. Hal böyle olunca yani insan, yani bozmasa bile nikah falan, keyfini bozuyor yani.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Alea'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
3: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
4: sonunda. Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Zinet Salih yeniden radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, uçakta akıl almaz olay denmiş. Genelde uçaklarda kavga çıkıyor biliyorsunuz son zamanlarda. Hatta bu tartışmadan dolayı en son İsrail uçağı kaçırıldı diye dünya bir ayağa kalktı. İki pilot kavga etmiş. O 7000 ne işte bilmem kaç koduna basıyor bir tanesi. Uçak tehlike altında diye. Diğeri de el yükseltiyor. Diğer kodu tıklıyor. Uçak kaçırıldı diye. Bir herkes şöyle bir şaşırmış, ne oluyor diye, bir şey, pilotlar birbirine girmiş. Bu biraz daha farklı efendim. Bir kadın yolcu soyunmuş. Ablam ne yaptın ya? Amerika'da Baltimore, Miami seferini yapan... American Airlines uçağında bir yolcu, bir kadın yolcunun uçuş esnasında kıyafetlerini çıkararak müstehcen hareketlerde bulunduğu öne sürüldü. Evet. Polisin çağrıldığı olayda, havadayken çağrılmamıştır muhtemelen. Kadın yaşananları hatırlamadığını savunurken, soruşturmayı yok artık FBI'nin devraldığı öğrenildi. Abi FBI ne alaka? Biz bir bakalım, bir bakalım. Bir bakalım. Aç bakayım şu görüntüleri. FBI konuyu inceliyor. Abi ne alaka? Kadının belli psikolojik sorunu var. Bu normal bir insanın yapacağı bir şey değil bu. Ondan sonra böyle bir eylem. Gerçi yani eylem dedi. Yani ne bileyim, üstünü çıkartmış yani. Hani eylem, evet, sonuçta eylemdir. Ondan sonra birkaç da müstehcen hareket yapmış. Az çok tahmin ediyoruz ne olduğunu. Bu yani. FBI'lik bir mevzu değil bu o kadar. Kadın ondan sonra da hatırlamıyorum diyor. Belki kullandığı ilacın etkisi olabilir. Olabilir. Olay Amerika'nın Baltimore kentinden Miami'ye giden efendim uçakta meydana geldi. İddiaya göre uçuş sırasında Katie Inzer isimli kadın yolcunun müstehcen hareketlerde bulunduğu öne sürüldü. Habere göre kadının öndeki koltukta oturan erkek yolcu arkadan sesler gelmesi üzerine uyarıda bulunmak istedi. Arkasını dönen yolcu kadının kıyafetlerinin bir bölümünü çıkardığını öne sürdü. Sonra erkek yolcunun durumu kabin ekibine bildirmesinin ardından uçuş görevlileri kadın yolcunun yanına gitti. Muhtemelen erkek yolcunun da partneri yanında. Ben sana söyleyeyim bak. Artık eşi falan orada, yengenin yanında. Ya böyle şey mi olur ya? Kim bu uçağın şeyleri? Çıkartmış üstünü ya. Ondan dolayı şey şikayet ediyordur yani. Çünkü baksa bir türlü. Görmezden gelse bir türlü. Artık yan tarafta bir tehlike çanları çalmaya başladı. Bakamaz yenge. Hiçbir şey olmamış gibi davranamaz yenge. Görevliler kadından hareketlerine son vermesini ve kıyafetlerini yeniden giymesini istediği belirtildi. Belirtti. Kadın yolcu da uyarı üzerine kıyafetlerini giydi. Aa özür dilerim deyip çıkartmışım mı ben bunları? Aa. Onu da mı çıkartmışım? Hiç böyle bir şey yapmazdım. Uçağın Miami Uluslararası Havalimanı'na inişinin ardından polis ekipleri kadının ifadesini aldı. Uçuşun yaklaşık 2 saat geciktiğini ve bu esnada içki içtiğini söyleyen kadın yolcu, ha alkolün etkisi, uçuş esnasında uyuduğunu ve yaşanan olayları hatırlamadığını iddia etti. Ablam tam olarak uyumamışsın. Hani uyur uyanık hal diyebiliriz buna yani. Hani beyin ne rüya aleminde ne gerçek hayatta. Polisin soruşturma başlattığı olayın FBI tarafından devralındığı bildirildi denmiş. Yani hani tamam FBI, siz önce kendi verilerinize bakın ey FBI. Sen kimsin ya? Gittiniz önce verileri çaldırdınız. Artık bütün sizin kimlik bilgilerini falan herkes biliyor dünyada. Siz önce onunla uğraşın. Bırakın bu olay normal bir şey yani, nedir? Bak belli ilaç kullanıyor, artı yanında alkol de var. Bilinçsizce yapılmış bir hareket yani. Tamam cezası var mıdır? Elbette cezası vardır. Cezasından kastım öncelikle hani uçuşu riskli hale getiriyorsun. Bunun da cezası verilir yani bu. O kadar derine gitmeye gerek yok yani. Hadi, tamam, bunlar da şey belli canı. Biz bakalım. Belli pek fazla iş güç yok. İş çıkartıyorlar kendilerine.

Serdar Ortaç yaz günü radyonuzdaydı. Efendim biraz canınızı sıkacak bir haberim var. Özellikle şöyle işe gidiyorsunuz, çalışıyorsunuz, harıl harıl çalışıyorsunuz. Ve tabii ki hani alınan ücretler az çok belli. Çok mutlu olunmuyor bu konuda. Haklısınız. O yüzden dedim işte biraz canınızı sıkacak bir haber. Siz bu şekilde bak paraları koca gün koşuyorsunuz, çalışıyorsunuz, ediyorsunuz. Ama bazıları yattığı yerden 700 bin lira kazanıyor efendim. Bu arada cidden yattığı yerden. Hani böyle şey değil hani gidip böyle o çalışmadan falan akşama kadar çay kahve içeyim onu yapayım bunu değil efendim. Bu bildiğin yattığı yerden para kazanıyor. 90 dakika mışıl mışıl uyudu 700 bin lira kazandı. Vallahi helal olsun. Nereye CV'yi nereye gönderiyoruz? Ha bu bir etkinlikmiş bak. Uykusuzluk oranı en yüksek ülkelerden biri olan Japonya'da ilginç bir etkinlik düzenlendi. Abi bu Japonlar ne yapıyor Allah aşkına koca gün? Tamam çok çalışkansınız eyvallah saygımız var. Hatta zekisiniz ona da saygımız var. Japon yapmış diyoruz. Japonlar yapar abi diyoruz. Da bak ilişki yaşayamıyorsun. Devlet sana sırf birileri tanışasın. Ne bileyim hani evlenesin diye, çoluğa çocuğa karışasın diye uygulama yaptı Japon devleti. Devlet destekli. Ayrılamıyorsun. Programda bahsetmiştik. Ayrılmak için şirketler kuruluyor. Ayrılık teklifleri için. Uyuyamıyorsun. Abi nedir sizin bu hayattan çekiniz ya? Onlarca kişi en hızlı ve en derin uykuya dalabilmek için kıyasıya bir mücadeleye girdi. 90 dakika süren yarışmanın galibi ise Suimi takma adını kullanan bir kadın oldu. Mışıl mışıl uyuyarak rakiplerini geride bırakan kadın yaklaşık 700 bin liralık büyük ödülü kazandı. Vallahi helal olsun. 700 bin lira bak az buz değil. Nereden kazandı bu parayı? Yarışmadan. Vay zor olmalı böyle şey. Neydi bu bizim farklı adalara madalara gidiyorlar ya. Survivor gibi falan mıydı? Yo nasıldı? Uyudum. Nasıl yani? Bildiğin uyudum. Japonya'nın başkenti Tokyo'da yatak üreticisi Koala Sleep Japan şirketi tarafından dikkat çeken bir etkinlik gerçekleştirildi. Yarışmada onlarca katılımcı en hızlı ve en kaliteli şekilde uyuyabilmek amacıyla kendileri için hazırlanan rahat yataklara uzandı. Ben şimdi yatsam uyurum orada. Yani böyle bir imkanım varsa bak ödül de istemeyebilirim abi. Efendim habere göre kendilerini usta uyku yarışmacıları olarak adlandıran katılımcılar loş bir odada uyuyarak büyük ödül için kıyasıya yarıştı. Kıyasıya uyudu diyelim abi yarıştı diyelim. Hani rekabet mekabet o sırada mesela sen uyuyorsun ya diğer rakiplerinin ne yaptığından haberin yok mesela. Onlar da uyuyor. Zaten diğer rakiplerinin ne yaptığından haberin varsa muhtemelen sen uyuyamadığın için eleniyorsun. Kafalarına hassas uyku takip cihazları yerleştirilen yarışmacılara en kaliteli uykuya ulaşabilmeleri için 90 dakika süre verildi. Yarışma sırasında bazı katılımcılar yanlarında getirdiği oyuncak peluş ayıcıklara sarılarak uyumaya çalışırken kimi de kulaklıklarını takıp müzik eşliğinde uyumaya çalıştı. Abi ben ses olmayacak bana ya. Bak ses ve ışık olmayacak mesela. Gece lambasını falan hiç sevmem. Karanlık olacak abi. Jüri üyeleri kazananı belirlerken yarışmacıların ne kadar sürede uykuya daldığını ve uykunun derinlik kalitesini dijital cihazlarla tespit etti. Muhtemelen şu an bu haberi dinlerken aranızda esneyenler vardır. Onu da tahmin ediyorum. Uyumayın efendim. Size böyle bir ödül yok. Piyasaya geçen uyuma yarışmasında 2 milyon yenlik büyük ödülü Suimi takma adını kullanan kadın kazandı. Yani işte yaklaşık 700 bin liralık bir ödül. Ödülü kazandıktan sonra parayla ne yapacağını anlatan Suimi, yalnız yaşamak istiyorum, parayı taşınma masrafları için kullanırım herhalde. Abi 700 bin lira da tamam çok bir para değil ama çok az bir para da değil ha. Bir de prenses yatağı gibi bir yatak istiyorum, hak ettin. Sanırım o yataktan alacağım açıklamasında bulundu. Bence firma o yatağı bu yarışmacı hediye etmeli. Hem reklamın daha böyle katmerlisi olmuş olur diye düşünüyorum. Dünyanın en az uyuyan ülkesi Japonya demiş mesela. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün
Verilerine göre Japon halkı günde ortalama 7 saat 24 dakika uyuyor. İyiymiş 7 saat. Oğlum biz de bu adamlar uyumuyor falan dedik ama ben o kadar uyumuyorum be gün içi, hafta içi. Bu istatistik OECD üyesi ülkeler arasındaki en düşük uyku süresi ortalaması olarak öne çıkıyor. Uzmanlar uzun çalışma saatlerini, yorucu işe gidiş sürelerini ve hareketli gece hayatını bu tablonun temel nedenleri arasında gösteriyor. Bunların gece hayatı var mı? Hani o kadar çalışmaktan gece hayatına vakit ayırabiliyorlarsa helal olsun. Çünkü hani az önce söyledik yani bunlar pek böyle ilişki kuramadığı için devlet bunları çeviriyor. Hadi abicim bir bak bu kız tam sana göre abi. Oradaki uygulamadan bildirim geliyor mesela. Bunlar böyle zor yaşıyorlar yani.

0: beklentisiz alışma gibi. Öyle durma zamansız ayrılık gibi. Öyle durma cansız bir...
1: Reklam. Reklam. Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfimce Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfimce Tatlı Evi. Adres Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi numara 152 Taksim B Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram Keyfimce Tatlı Ali Ağa. Keyfimce Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
4: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
6: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Ferhat Göçer, Düştüm Ben Yollara radyonuzdaydı. Namı için ay muhabbet devam ediyor. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Buradan programa ulaşabilirsiniz ve tabii ki yine sosyal medyadan da radyomuzu takip etmeyi ihmal etmeyin sevgili dinleyenler. Şimdi Tuğba radyonuzda. La la.

Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tınay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçarken radyonuz hep Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakınız, telefon ve bilgisayar başındakiler dikkatlenmiş. Yani hepimize diyor. Bilgisayar başı tam belki herkesin işi bilgisayarla olmayabilir. Kabul eyvallah, ama telefon hepimizin hayatında. Ve şu an bile pek çoğunuzun elinde. Bunu biliyoruz. Farkında olmadan nefesinizi tutuyor olabilirsiniz demiş. Ne oldu ki? Gününüzün ne kadarını bir ekrana bakarak geçiriyorsunuz? Vallahi büyük bir bölümü. Şimdi genelde sorulduğu zaman şey, ya çok bakmıyorum ben falan deniliyor, ama yalan o. Günümüzün büyük bir bölümü telefon karşısında geçiyor. Reels kaydırırken vız vız vız vız vız, yukarı aşağı yukarı aşağı. Şu da artık çok romantik bir cümle oldu. Bilgisayar başında bir e-postayı yanıtlamaya çalışırken. İlla ki plaza dünyasına bir giriş yapacağız abi, bırak. Akıllı telefonunuzda bildirimleri kaydırırken ya da zorlu bir işle uğraşırken farkında olmadan nefesinizi tuttuğunuz oluyor mu demiş. Yani çok heyecanlı bir şeysi böyle. Olmuyor be yine de. Eğer cevabınız evetse demiş, yalnız değilsiniz diyor. Modern çağın gizli ama son derece yaygın bir problemiyle karşı karşıya olabilirsiniz diyor. Bak, ekran apnesi, hayda. Şu telefonların, tabletlerin bir tane faydalı bir şey yok mu ya? İletişim kurma dışında. Ekran apnesi, kişinin bilgisayar, telefon veya tablet gibi dijital cihazları kullanırken farkında olmadan nefesini tutması, sığ nefes alıp vermesi ya da nefes ritminin düzensizleşmesi durumudur. Artık ne izliyorsan orada. Abi biz şimdi kedi videolarında ben niye nefesimi tutayım ya? Geçmişte yapılan araştırmalarla literatüre giren bu durum günümüzde dijital ekranların hayatımızın merkezine yerleşmesiyle birlikte hemen her yaştan insanı etkileyen genel bir sağlık tehdidine dönüşü diyor. Hayda. Gece uykuda yaşanan uyku apnesine benzer şekilde ekran apnesinde de vücut yeterli oksijeni alamaz. Ancak uyku apnesinden farklı olarak ekran apnesi tam bir odaklanma veya uyarılma anında tamamen uyanıkken gerçekleşir diyor. Haberim bile yok bak buna senin. Neden ekrana bakarken nefesimizi tutuyoruz demiş. Bu durumun temelinde insan beyninin tehditlere veya yoğun uyarılara karşı verdiği biyolojik tepkiler yatar diyor. Savaş ya da kaç tepkisi demiş. Abi telefona bakarken niye... hararetli bir mesajlaşma varsa belki. Beyin ekran karşısından gelen yoğun bilgi akışını beklenmedik bir e-postayı veya hızlı bir mesajı hafif bir tehdit veya stres kaynağı olarak algılar diyor. Olmadık saatte bir mesaj gelirse evet. Evde oturuyorsun. Bırak elektronik postayı falan. Telefon masada. Ve WhatsApp bildirim sesi geldi. Evet, o bir stres yaratır o gece. Aşırı odaklanma demiş, tamam. Duruş bozukluğu diyor. Ekran karşısında kambur oturmak ve çeneyi öne doğru uzatmak diyaframın rahat hareket etmesini engeller. Fiziksel kısıtlanma akciğerlerin tam kapasiteyle çalışmasını zorlaştırıyor. Bak, bunların hepsi hem normalde vücuda zarar, bir de bak nefes alamıyorsun. Tamam, ekran apnesinin zararlarından bahsetmiş. Kronik stres ve anksiyete, zaten hayatımızın artık vazgeçilmesi. Zihinsel yorgunluk ve beyin sisi demiş mesela. Kalp damar sistemi üzerinde yük diyor. Maalesef böyle etkileri var. Ekran apnesiyle nasıl başa çıkabilirsiniz? Fazla ekrana bakmadan tabii. Bak, farkındalık geliştirin diyor. Nefes al yazan küçük bir not. O kadar unutuyorsanız zaten ölmüşsündür ki. Diyafram nefes alın demiş. Duruşunuzu düzenleyin ve düzenli mola verin diyor efendim. Ekran apnesine yakalanmamak için. Hani bunlar hep günümüz teknolojisinin bize kazandırmış olduğu rahatsızlıklar. Bak, duruş bozukluğu vesaire hepsi var yani hayatımızda. Ve böyle de devam edecek. Hep söylüyoruz. Biz yeni bir modele doğru evriliyoruz artık insanoğlu görünüş anlamında. Biz bunu tabii ki görmeyeceğiz ama bizden sonraki nesiller bu teknoloji bu şekilde geliştikçe artık daha böyle bir kamburumsu, asibesi yok, böyle olacak. Yeni bir insan modeline doğru gidecek. Biz aslında baktığımız zaman Allah'tan görmeyeceğiz yani o dönemi. Görmemek bence sanki daha iyi gibi geliyor.

Radyonuzdaydı. Efendim bakınız, yurdum insanları neler neler yapıyor. Polisten kaçarken ters şeride girdi, kaldırımda sıkıştı. Fotoğrafı görmeniz lazım ama sağlam sıkışmış, kapı bile açılmamıştır. Arka kapıdan kaçabilirse kaçacak ki ona da ihtimal yok. Öncelikle zaten hep şunu söylüyoruz. Niye polisten kaçıyorsun, dur ihtarına? Belli, tamam, bir eksiklik var. Ya ehliyet yok, ya alkol var, ne bileyim, yani bir şeyler var ama... yapma. Yakalanıyorsun. Ki zaten mesela şöyle bir şey var. Mesela o an hadi diyelim kaçtın bir şekilde. Genelde günümüzde pek kaçış olayı yok da. Kamerası mamerası her tarafta var zaten. Hadi diyelim ki kaçtın. Canım şimdi polis de öyle tamam adamı kaçtı deyip boş bırakmıyor ki. Senin plakayı falan alıyor. O gün yakalanmadın, iki gün sonra yakalanıyorsun. Yakalanıyorsun yani. Manisa'nın Soma ilçesinde plakasız araçla polisten kaçan sürücü... Ha bu plaka yok ya, rahat rahat kaçmıştır abi. Nereden görecek, plaka yok ya. Ters yöne girerek kaldırımda bulunan trafoyla direkt arasına sıkıştı. Oraya nasıl girdi bir adam? Araçta bulunan iki kişi gözaltına alındı. İyi Allah'tan ölüm kalım olmamış. Soma'da Adalet Caddesi'nde plakasız bir aracı takibe alan polis ekipleri... Sürücünün dur ihtarına uymaması üzerine aracı takip etmeye başladı. Yani evet, olması gereken bu. Yani olması gereken bir, dur ihtarında duracaksın. Artık plaka yoksa yok, yapacak bir şey yok. Cezanı çekeceksin. Kaçarsan tabii ki takip edecekler. Polisten kaçmaya çalışan sürücü bir süre sonra ters yöne girerek ilerlemeye devam etti. Kontrolden çıkan araç kaldırım üzerinde bulunan trafoyla direkt arasına sıkışarak durabildi. Yalnız kaldırımla direkt arasında da tam şey gibi yapmışlar. Bir arabanın sıkışabileceği boyutta. Yani arasına girdiğin zaman artık çıkamazsın orada kolay kolay. Ayna mayna gider ama diğer tarafı kapıyı da açma şansın yok. Arka kapıdan çıktın çıkamadın, sıkıntı büyük. Kovalamaca sırasında kaldırımda oturan ve kaçışan vatandaşların da büyük tehlike atlattığı öğrenildi. Zaten korktuğumuz nokta oydu. Allah'tan öyle bir şey yok. Aracın vatandaşlara çarpmasının an meselesi olduğu olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Kaza yaparak duran araçta bulunan iki kişi Soma Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun kardeşim. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi denmiş. Artık bakacaklar. Bak önce bir plaka olmayışından başlayacak. Ondan sonra dur ihtarına uymama... Ehliyet kısmı nedir ne değildir, onlar bakılacak. Yasaklı madde var mı yok mu, onlar bakılacak. Efendime söyleyeyim. Yani her şeye bakılacak artık. Ne var ne yok, aklına ne geliyorsa. Yani bütün seceresi dökülecek. Bulunan her fırsattan bir ceza yazılacak. Tabii bir de bu işin ondan sonra adli kısmı olacak. Hani burada sadece ben cezayı aldım, işte ehliyeti kaptırdık, arabayı kaptırdık falan filan değil, yetmiyor. Bir de bu işin adli tarafı olacak. Bir de tabii hani oradaki milleti de rahatsız etti falan. Baya çetrefilli bir oluyor. Hayırlı olsun kardeşlerim öncelikle. Bol bol rahat rahat öderler artık.

0: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

90'ların en iyi şarkılarından bir tanesiydi. 2000'li yıllar, hatta 2016 falan olması gerekiyor. Öyle bir düzenlemeydi. Sahibinin sesinden dinledik. Hovarda radyonuzdaydı. Namıcan Ay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir ve yine eskilerden yeni bir düzenlemeyle Sahibinin Sesinden ve ona bir de Aşkın Nur Yengi eşlik ediyor. Erol Evgin, Söyle Canım radyonuzda.

0: Ender oldu mu şimdi radyonuzdaydı. Harunlar Beyler Namı Çanay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçar, şu an radyonuzdayım ve bakınız. Gece neden yanlış kararlar alıyoruz denmiş, pişman olmak için. Gece hangi kararlardan bahsediyorsunuz efendim, o dönemde? Gece neden yanlış, bir de ne de gece neden yanlış karar diyorsan bizim aklımıza çok fazla şey geliyor. Nedenmiş efendim? Gecenin ilerleyen saatlerinde alınan kararlar gündüz gözüyle düşünülenlerden neden bu kadar farklı olur diyor. İşte gecenin etkisi. Yani nörobilimciler saat gece 2'yi geçtikten sonra, abi o saatte de yat uyu Allah aşkına artık ya. O saatten sonra alınacak olan karar az çok belli yani. Bir dur be, bir dur.
1: Sevdin deme.
0: Değil. Nörobilimciler saat gece 2'yi geçtikten sonra beynin çalışma prensibinde radikal bir değişim gerçekleştiğini bilimsel verilerle ortaya koydu. İşte o radikal değişim zaten. Harvard Üniversitesi araştırmacıları gece yarısından sonraki zihin hipotezi efendim. Bak, araştırmacılar yayınlıyor bunu. Gece yarısından sonraki zihin hipotezi. İnsan beyninin gece geç saatlerde neden riskli, kontrolsüz ve olumsuz düşüncelere daha yatkın hale geldiğini açıklıyor. Beynimizde geleceği planlama, dürtüleri kontrol etme, risk analizi yapma ve mantıklı kararlar alma süreçlerini yöneten prefrontal korteks, yani mantık filtresi, gün boyu maruz kaldığı zihinsel yükün ardından yenilenmek için gece uykuya ihtiyaç duyar. Bu mantık filtresi bazen gündüz de mesela işe yaramıyor. Hani zaman zaman gündüz aldığımız kararlarda da pek mantık bulamıyoruz yani. Biyolojik saatimiz gereği özellikle saat gece yarısı 2 ile 5 arasında bu bölgenin aktivitesi en düşük seviyeye gerilediği için rasyonel düşünme mekanizmamız ciddi şekilde zayıflar ve zihnimiz uzun vadeli sonuçları öngörmekten aciz bir şekilde tamamen yanlış kararlar üretmeye başlar. Duyguların esiri olmak şey bu yani. İki saattir anlatmaya çalıştığımız şey bu yani. Duyguların esiri olmak demiş. Amigdala'nın yönetimi ele geçirmesi. Beyinde bak neler oluyor ya, bizim haberimiz yok. Mantık merkezinin aktivitesi azaldığında kontrol boş kalmaz. Duygusal tepkileri, fevri çıkışları ve tehdit algısını yöneten evrimsel olarak daha ilkel amigdala bölgesi yönetimi ele geçirir. Gündüz saatlerinde prefrontal korteks tarafından kolayca bastırılabilen anlık duygusal dalgalanmalar gece yarısından sonra tamamen serbest kalır. Ondan sonra bir daha işte kararlar alıyorsun. Bak, o saatte mesaj gönderiyorsun, uyudun mu diye. Bak, amigdala mesela beynin ilkel amigdala bölgesi diyor. Bak, ilkel. Mesaja baktığın zaman mesaj da ilkel. Gece uyudun mu? Abi ne uyudun mu? Ne? Bu da gün ışığında son derece önemsiz görülebilecek basit bir olayı veya mesajı gece yarısı devasa bir kriz ya da şahsımıza yapılmış büyük bir tehdit gibi algılamamıza neden olur diyor. Gece geç saatlerde uykusuz ve yorgun düşen beyinde motivasyon ve ödül arayışını yöneten dopamin sisteminin işleyişi değişerek ciddi bir risk körlüğü ortaya çıkarır. Yapılan klinik çalışmalar gece saatlerinde beynin potansiyel zararları veya kayıpları tamamen görmezden gelmeye meyilli olduğunu, beyin artık başka kafada çalışıyor yani seni anlayacağım. Buna karşın anlık tatmin duygusunu çok daha cazip gördüğünü, evet mesaj hazırlanıyor uyudun mu? Bu yüzden normalde asla yapmayacağımız riskli internet alışverişleri, ha evet internet alışverişi doğru, veya hatalı finansal kararların, evet evet o da doğru, bu saatlerde çok mantıklıymış gibi uygulandığını gösteriyor demiş. Yani kısacası anlatmak istediği, gece uyuyun efendim. Bak, gece 2 falan diyor. Yani mecbur kalmadığın sürece o saatlerde uyuyor olman lazım. Ki en azından bak bu yanlış kararların esiri olmamak adına. Gece uykusu önemli. Gece uykusu kadar önemli olan şey de uykuyu almış bir şekilde güne erken başlamak. İkisi hayatımızın daha iyi akabilmesi için gün içerisinde ikisi de önemli bir etken sevgili dinleyenler. Gece erken yatmak, sabah da erken kalkmak.

Aydın İlge, Hayat Şaşırtır radyonuzdaydı. Hoppa. Efendim bakınız, bir araştırma. Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor denmiş. Sevgili kadınlar. İngiltere menşeli prestijli tıp dergisi Nature Medicine'de yayımlanan bir çalışmaya göre kadınlar erkeklerden daha fazla ağrı çekiyor. Araştırma için 1990 ve 2025 yılları arasında 118 ülkeden 5 ila 100 yaşın üzerindeki kişilere kadar 6 milyondan fazla kişinin verileri incelendi. Abi bu ağrı da hepsi ayrı bir pis ama ya. Yani hani nerede hani canının yandığı yer böyle, ne derler, canın orada olur ya, yani ağrı için de öyle. Araştırmada baş, biliyoruz onu. Efendim, araştırmada baş, yüz, boyun veya omuz, ayak veya ayak bileği, el veya el bileği, dirsek, göğüs, sırt, mide veya karın, kalça ve diz olmak üzere vücudun 11 bölgesindeki ağrılara bakıldı. Mesela bunun tedavisi için baksaydınız ya, daha iyi olmaz mıydı? Hani burada mesela bir hani kadınlar mı daha çok ağrı çekiyor, erkekler mi daha çok ağrı çekiyor diye. Bak, kadınların bildirdiği ağrı oranlarının bu bölgelerin tamamında erkeklerden daha yüksek olduğu görüldü denmiş. Tabii muhtemelen şimdi ondan bahsetmemiş ama muhtemelen bu ağrıları incelerken bu acı eşiğine de bakmışlardır. Hani evet, belki biz daha dayanıklı olabiliriz şikayet anlamında, bilemiyorum artık. Gerçi daha dayanıklı olabiliriz diyorum. Biz kendi başımızdayken dayanıklı oluyoruz. Böyle ağrımızla, acımızla ilgilenen birini yakaladığımız anda, erkekler olarak söylüyorum bunu, abo! Sonra bir naz olmaz ki. O hastayken yaptığımız tripler, gribe falan yakalanıyorsun. Sanki böyle bir veba içindesin. Bizim de böyle bir nazımız var yani. Ve sonuç bu sevgili dinleyenler. Kadınlar erkeklere göre daha fazla ağrı çekiyor. Yapılan araştırma 5 ila 100 yaşın üzerindeki 6 milyondan fazla kişinin verileri incelenerek ortaya çıkan sonuç budur.

Ne kibar çocuk diyor kız içinden. Hem samimi hem vefalı yani. Bir imtihan çekeyim şuna diyor. Serseri mi yoksa bir dahi mi diyor. Felsefeyi sever misiniz? Ali diyor biz

kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki yarın.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 çift 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulaması.

0: 10 0544 420 4307. Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
1: Euro Repar, Euro Repar.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
7: Radyo.
6: Radyo Sahil tam 95'te.
7: Radyo Sahil.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil.

kocam Mustafa Paşa'da. Acıya alıştım her ayrılıkta. Tek şansım bu kaosta yaşlanmak. Görüyorum o anları flashback gibi. Koşuyorum çocukluğumu salıncağına. Trenlere atlayarak gidiyorduk Yedikule'den ta Yeşilköy kumsalına. Yürek yerinden çıkacakmış gibi olur, cepten çıkarsa

0: tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.
4: Profesinin en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Bana bir ömür yeter.
1: Tarifesinin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Reklamlar bitti.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0000.
0: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
3: sonunda. Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
0: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi numara 152 Taksim B Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyo! Geçmişten günümüze en hip şarkılar, geçmişten günümüze en hip şarkılar şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: boş yere.
1: Reklam. Reklam.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 çift 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
5: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
6: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
7: Reklamlar bitti.
8: Profesinin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesinin en güçlü sesi
7: Radyo Sahil. Tam 95'te.
9: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le.
8: Radyo Sahil.

0: Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida cıvata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi. Bu aşkın katil.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
0: Reklamlar bitti.
2: Yani zor olur ama güzel olur tabii.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

0: Aşk benim son.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
2: Hedef olup vursan da özenli sözleri notlarıyla, süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında, dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk. Beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim.

0: Daya, Daya, Daya, Daya, Daya.
1: Radyo Sahil'de şimdi nostalji zamanı.
2: Radyo Sahil.

0: Beterin beteri var. Ya haline şükret dostum. Ya benim gibi olsan. Beni tanrım bile unutur. Ya Allah'ım beni unutur. Neden? Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
2: sonunda. Reklamlar bitti. Reklamlar. Sofrasinin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

Ya sen gel ya da bana ecelim gelsin. Ya sen gel ya da bana ecelim gelsin. Ya sen gel ya da bana ecelim gelsin. Ya sen gel ya da

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.
4: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kilit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
3: Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdum. Ah, hala çocuk olabilirim.

0: Yani.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

başkasına verseydim. Susma, konuş bir şeyler söyle. Gözüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil. Sevim.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

kokan bazen fırtına. Sen ömrümün hem ekmeği, tuzum aşığımsın. Bazen bir bakış, bazen bir sesin, bazen karanlık,

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: ya hiç gelmeseydin.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğular Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

0: cennetim sensiz ise, ben cennetin eyleyim.
1: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.